şükürler dinlemesi seri dinlemesi biz olsun. Şükürler sizin olsun. Şimdi karakol kudur aşınız mevşir Moritanya. Bir gün ağın başlı gezi. Radyatör vahiyyidir.